0: Sıra!
1: Sıra!
0: Sıra!
1: Sıra!
0: Sıra!
1: Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! Sıra! S